0: meseli. Ben de Togo Buka filmini Rumaka lokal, se böyle. O, niyala böyle çok da yükseğiten yarı lokal. Hatta neyikala böyle, lorikali moras mayıda etine kaldı. E depois, idem aktan ki kuda pire tepo. Se etala kuda pire tepo, maka esi sempre ataka. Nabi hausu zere, akse atu za umuru kare, kumbaya sire, koku uza umuru natural sınırı makine. Lalika bana da ilave, tam Allah'u da neyde, kimiku. İyi böyle o kadın ya, umarı bana size esir. Ben kutun sekanı makam rey buras. İyi, kimik sene tamam ben de, bağını da mata seri tatiyen fal. No, niye böyle, afeta gevata, sağlı, bağ kumbaya sınırı makam uza, bakkin de pisanı.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: Umar Vazquez'in Kurt'un Sedan'ın makamını öldürür. Ki ikisinin tamamını de bağını da mata seri tatlıyım falan. Ne o? Niye böyle? Afiyet'e göre Saudi bakımlar seneyine uza bakkini bisimle.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.